Gelin damadı evine gelince attan iner, çadır önündeki bayrak altında kurulan ateşten atlama töreni düzenlenir. Gelin çadıra girdikten sonra damada eşlik ederek gelin almaya giden birisi damadın annesine ve babasına gelinin başı kapalı akrabalara görünebilir mi diye sorar. Kaynana olumlu cevap verdikten sonra gelinin yüzünü açar, hediyeleri verir, geline yeni bir isim kurar. Ardından kızartılmış koyun veya keçi ziyafeti başlar ve ziyafet sabaha kadar sürer. Ertesi sabah damat ve gelini, akrabaları ve yakınları uğurlama ziyafeti verir. Gelin tarafından olanlar 3 kadeh içtikten sonra ata binip eve döner. Töreleri, diğer etnik gruplara mensup etnik grupların düğünleri, hatta diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların düğünlerinden de farklı.

Ezrona bakan mezalim bu. Kartına gelip kayıp. Gezirir et. Yarı ver. Garan dönüyor komik. Nenem makil bu. Anne de malanın muhatıran da mikrofonu sağlığına iyi garan makil mikrofonu. Ne bakıp rakam bu? Anne nuru sorun bakan.